gele hadi, tele hadi, iha hadi, uha hadi, gire hadi, bufe hadi, kite hadi, nape hadi, zami hadi, zama hadi, maki hadi.